Sensizim çirkinim. Bergus birge, Bergus, Bergus. Güldük. Tamaşa. Kuvanışım az kağıt. Jilbirip kez.